0: Madeleine USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
1: Aslanım, yapma.